Evet. Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Çıtır çıtır mutluluk.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Demir parmaklıkların arkasına atılan Uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
6: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
7: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
8: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
9: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Malumunuz, duyduğunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Ya, kardeşim bir şey söyleyeceğim, şu alkışları biraz alır mısınız ya? Vallahi söylüyorum, sürekli alkış sesi duyuyorum. Ki alkışları duyunca da yaptığım bu saçmalığı daha da abartmak için bana cesaret veriyorsunuz. Yapmayınız, kurban oldum. Biraz az bir alkış. Ne diyordum? Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım duydunuz. Bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Madem çok çok programın başındayız, hemen şöyle bir soralım. İyi misiniz? Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Soralım dinleyenlerimize, nasılsınız? Kurban olduklarım. Gerçek hayatta da birisine nasılsın diyorsun. O da şey diyor, teşekkür ederim diyor. Yavrum neyin teşekkürü bu ya? Hediye mi verdim, çiçek mi aldım, ne yaptım yani? Nasılsın dedim. Uyut, bir afyonu patlatalım. Gençlik, bir kendimize gelelim. Yıllardan beri çözemediğim bir durum var. Hakikaten söylüyorum. Geç yatıyorum, kurban olduğum uykumu alamıyorum. Bazen erken yatıyorum. Kalkınca direkt mal gibi oluyorum. Yavrum bunun oluru nedir ya? Senelerdir olduramadım ben. Gençlik. Bu sebepten dolayı bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Bak. Erken yatmışım, hakikaten söylüyorum. Mala bağladım direkt ya. Vallahi mala bağladım abi. Buna rağmen enerji, sinerji. Tabii canım, dışarıdaki hayatta insanlar böyle değil abi. Herkes, hep söylüyorum, çok gergin. Herkesin yüzü asık, herkes sinirli, herkes gergin. Sanki birisine pardon desen, hakikaten söylüyorum, seni deşecekmiş gibi bakıyor ya. Relax, gençlik. İçinde bulunduğunuz psikolojik durum nedir ne değildir elbette bilmiyoruz ama hep söylüyorum, küçük, orta boy, büyük boy, şöyle bir oh çekip rahatlayın vallahi. Şimdi tabii ki de programın çok çok başındayken söylenmesi gerekenler var. Elbette şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartmak icap ediyor. Dolayısıyla ne diyelim? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize gerçekten söylüyorum, canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, mağlubunuz kazasız, cezasız, belasız. Güzel bir yolculuk diliyoruz. Olabiliyorsa hatırlatmadır, lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı unutmayın diye böyle sosyal bir mesaj da vermiş olduk abi. Tabii canım. Son derece bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün çalışan dostlara gençlik, Allah kolaylıklar versin. Ama tabii ki de benim de eşlik ederek alkışladığım kitle, bu programa sahip çıkan klavye kahramanı arkadaşlarımıza alkışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programa girmeden önce yine mesajlara baktım. Acayip keyifli mesajlar bak. Bak şu, biri ne yazmıştı ya, dur bakayım. Bulsana ben. Ha bulduk. Seni çok seviyoruz Arif Güven. Keşke senden 3 tane olsa demişler. 3 tane olsa mı? Kurban oldum. Şimdilik bir tane ama rahat olun. Herkese yetecek kadar var canım kardeşim. Vallahi burada abi ilgi alaka süper. Ben hep söylüyorum. Dışarıdaki hayatta canım ciğerim. Bak burada kıralım, dışarıdaki hayatta yüzüme bakan yok ya. Artık nereme bakıyorlar onu da bilmiyorum tabii de yani. Muhtemelen bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Dediğimiz gibi kurban olduklarım buradayız. Bugün de memlekette ne oluyor ne bitiyor. Gezegende ne oluyor ne bitiyor. Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Var bir dünya haberimiz var. Başlayalım mı? Peki başlayalım. Biz hazırız gençlik, eğer siz de hazırsanız bugün de artık programa başlayalım.
5: Arif Güven, Arif Güven Show,
10: selam Arif, Adıyaman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum. Şarköy'den Tekirdağ merkeze gidiyoruz. Yola çıkmadan önce Arif Güven Show Time'ı izleyeceğiz, seyredeceğiz diye keyifle yola çıktık. Sana iyi yayınlar Arif'ciğim.
11: İyi yayınlar. İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız. Chat now.
12: Selam Arif Baba.
13: Arif Baba.
12: Şu anda Erden Muayene İstasyonu'na gidiyorum. Kolay gelsin.
14: Selam Arif abi. Ben Antakya'dan operatör Hüseyin.

0: Jussi soittaa.
1: Yetti gari sevgili dinleyiciler, malumunuz. Şimdi hemen şöyle bir sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Hemen ardından böyle bir yoklama zamanı gelsin. Bakalım kimler nerede bizimle birlikte. Canım kardeşim, öncelikle ilk defa denk gelenler varsa hemen hatırlatmış olalım. 0530 071 4355. Nedir bu? Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Olmasa manyak mıyız, niye verelim yani? Var böyle bir imkanımız, kurban oldum. 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip edecek olan dostlarımız varsa Instagram'da aratabilirler. Programımızın adıyla elbette varız. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Canım ciğerim, Facebook'u çok faal bir şekilde kullanmıyoruz ama elbette böyle bir beğeni sayfamız var. O da Arif Güven Showtime. Twitter'da bizi etmek için @arifguven. @arifguven. Bizi takip etmek için @arifguven. Şimdi yoklama. Ay kurban olurum be. Yine toplanmışız, yemin ediyorum. Gençlik, teşekkürler. Abi sen konuş, hiç şarkı çalma. Yavrum böyle söylüyorsunuz, zaten çok konuşuyorum. Benim çok konuşuyor olmamdan rahatsız olanlar da vardır. Ne bileyim, radyoyu dinlerken senin çenenin yayını diye başlayan hani... Bir cümle kuruyor mudur bilmiyorum. Konuşuyoruz zaten yani. Başlayalım abi. Buyurunuz. Antalya'm, kurban olduğum Manavgat'tan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun. Buyurun Mehmet Ali abimiz. Hoş geldin, sefa geldin. Londra'dan sevgiler. Konce, kemik kadro burada abi. Vallahi söylüyorum. Helal olsun. Uşak'tan selamlar patron. Ahmet'im yollamış fotoğrafla birlikte. Canım kardeşim. Hatta bakalım yakışıklı kardeşim. Sana da kolay gelsin. Bütün güzel temenniler için teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bu ne? Dur bakayım. Ha, buyurun. Nereden? Amsterdam mı? Remzimizden gelmiş ya.
2: Arif abi, kolay gelsin. Süpersin abi ya. Amsterdam'dan selamlar. Remzi.
1: Amsterdam, Remzi'yim, kurban olduğum. Çok çok teşekkür ederiz. Bu ne? Dur bakalım. Nevşehir'den selamlar patron. Levent'im, kurban olduğum. Çok çok teşekkürler. Ülkü, nereden? Bilecik'ten. Şu anda arkadaşlarımızla birlikte seninle birlikteyiz patron. Eyvallah, kurban olduğum. Bu patron niye ya? Gençlik. Dur bakayım. Buyurunuz. Agrosti şiir yollayan canım abim yine yollamış ya. Arif Güven yayında. Riya yok, gerçek aslında. İcraatı seviliyor olsa da fena çarpıyor arada sırada. Adıyamanlı 58 yıllık Suat. Suat abim, kurban olduğum. Allah razı olsun ya. Vallahi söylüyorum. Uşak burada. 64 Uşak. Ali Altıner. Selamlar, saygılar. Eyvallah. Allah razı olsun. Kurban olduğum. Karaman'dan selamlar. Eyvallah. Bolu. Eyvallah. Mardin'imiz. Kurban olduğum. Adana'dan selamlar patron. Var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bugün bolca Adana haberimiz var abi. Anlatacağım. Merhabalar. Dinleyemedim iş yoğunluğundan dolayı ama bugün yine seninle birlikteyiz. Hollanda. Esin. Esin'im, kurban olduğum. Hollanda'ya selam olsun. Bu ne? Düzce'den kocaman selam. 380 Nazan. Teşekkürler ya. Program başında bir dinleyici yollamıştı ya. Senden hani 3 tane olsa keşke diye. 3 yetmez, 5 tane. O arabada değil miydi ya? 391 Hakan kardeşimden sevgiler, saygılar. Yoklamaya evet, buradayız, kurban olduğum. Çünkü seni çok ama çok seviyoruz. Canım ciğerim, vallahi kurban olurum ya. Teşekkürler gençlik. Dinleyiciler bana iltifat edince vallahi söylüyorum. Ben de kafa buluyorlar, ben de dalga geçiyorlar falan zannediyorum ya. Öyle oluyor abi. Ya da bazen o kadar böyle iltifat geliyor ki. Diyorum babacığım, herhalde başka radyo programını dinleyip yanlışlıkla bana iltifatta bulunuyorlar. Yani. Evet abi. Nazilli'den selamlar. Canım ciğerim, kurban olduğum, teşekkürler. Akçay seninle birlikte, eyvallah. Yalova. Ünye'yi görüyorum, kurban olduğum. Eskişehir, Konya. Erzincan'dan selamlar patron. Baba var da bir dünya var. Birazdan mı? Sevgili dinleyenler, birazdan hem şu mesajlara böyle bir parti daha bakalım. Hem de olabiliyorsa memlekette olup bitenle ilgili haber başlıkları gelsin. Şimdilik deriz ki sakın bir yere ayrılmayın.
0: Arif Güven Showtime.
3: Selam Arif, Lurgaz'dan Kopçuz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
4: Selam Arif abi, yollardayız. Seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
5: Selam Arif abi. İki kafadar gene yollardayız. Mustafa Verda Torlu'dan selamlar.
6: Selam Arif. Ben Kayseri'den Yozgat'a gidiyorum.
7: Selam Arif. Gebze'den

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Hemen halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Güven Showtime.
1: Hadi yavrum beraber bayanlar baylar.
2: Baylar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız kurban olduklarım. Arif Güven Showtime radyonuzda. Bakalım hala Afyon Karahisar. Kurban olduğum Afyon Karahisar. Çok çok teşekkür ederim. Buyurunuz. Olmazsa olmazımız sağ olsun var olsun. Mert yollamış. Silifke'den selamlar patron. Eyvallah canım kardeşim. Hızlıca geçiyorum gençlik. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Abi merhabalar. Ayvalık'tan Hüseyin ben. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Bu arada diyor küçükken zannettiğim şeyden bahsedeyim. Patron küçükken... Çiçeğim bunu okumayalım. Teşekkür ediyorum. Radyocuların kralı hoş geldin. Sefa geldin. Eyvallah kurban olayım. 81 plakayı Zonguldak sanıyordum. Eyvallah bakayım. Evet bunu yapıyorduk. Küçükken yaptıklarımızdan bahsediyoruz. Uçaklara el sallayınca onlar da bizi görüyor zannediyordum abi. Bir de şey yapıyorduk ya. Yapıyorduk ya. Yapıyor muydunuz gençlik? Dur bakayım bu ne? Yoklamada var mıyım? Kurban olduğum hoş geldin. Varsın elbette. Bakalım Belçika. Nevzat'ım canım ciğerim eyvallah kardeşim. Kral hayırlı yayınlar dilerim. 139 Nevzat kardeşini yoklamayı al unutma. Sevgi ve saygılarımla aynı şekilde benden de. Selamünaleyküm Arif abi. Radyonun sesini biraz daha açtım çünkü yayındasın. Allah razı olsun. Selamlar Hüseyin ben. Çok çok teşekkürler. Buyurun. Suudi Arabistan'dan takip ediliyorsun Arif Bey. Allah razı olsun. Suudi Arabistan'a sevgiler olsun. Baba var da bir dünya mesajımız var ya. Karaman'dan selamlar. Baba büyüksün baba. Allah razı olsun. Bakalım. Bunu okumayayım ama güzelmiş. Evet. 2659. 2659. Sefer sayılı uçağımız şu anda. Öyle değil. Telefon numarasının son 4 rakamı 2659. Teşekkürler. Çiçeğim şimdi bir bakalım. Kim bu? Canım kardeşim yine fotoğrafını yollamış ya. Hayırlı günler abi. Hüseyin 35. Çiçeğim hoş geldin. Toplandık. Ve var mı zamanımız? Var. Peki memlekette olup bitenlerle alakalı şöyle bir haber başlıklarımıza bakalım. Şu habere bir bakalım. Ah be diyorsun be. Birçoğumuzun gerçekten keşke ben olsaydım dediği haber. Çünkü Karadağ'da en tembel vatandaş seçilmiş canım kardeşim. 117 saat yatmışlar ya. 117 saat. Babacığım bir insan 117 saat yatıyorsa gençlik ölmüş olabilir mi? Bakın şu çocuğa ya. Vallahi söylüyorum. Karadağ'da düzenlenen tembellik yarışmasını kazanan 117 saat yatarak rekor kırdı. En tembel vatandaş unvanını kazanan yarışmacı adını da vermişler geçelim. 300 euro değerindeki ödülün sahibi oldu. Baba yatıyorsun ya. Vallahi mis anlatırım. Bu nedir? 6 çocukla dilencilik yapan kadının üzerinden 18 bin lira para çıkmış canım kardeşim. Kadının üstünden çıkan para birçoğumuzun banka hesabında yok yemin ediyorum. Bakarız bu nedir? Valla bu arkadaşlardan çok bahsedesim gelmiyor ama her gün de gazetede görüyoruz. Kadınlar yeni kurallar açıklanana dek çalışmayacak diyen Taliban demiş ki bak şimdi. Güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitim almamıştı. Bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyordu. Diyorsun oho daha bunların yontma taş devri var, cilalı taşı var, demiri var, bakırı var, alüminyum çağı var. Yani bu arkadaşların işi hakikaten söylüyorum. Acayip zor ya. Bu nedir abi? Güvenlik güçlerimiz kadınlarla muhatap olma konusunda eğitimi almamıştı. Bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyordu. Bu arkadaşları babaları mı doğurdu? Ne yaptı abi? Nasıl kadınlarla konuşmayı bilmiyor? Anaları yok mu bunların? Anlatırım. Buyurunuz. Gençlik Türkiye'nin en pahalı bu hani kuş grubu arabası var ya işte. Söyleyelim yavrum. Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı 180 bin liraya satılmış canım kardeşim. Diyorsun bu nedir ya? 180 bin lira. Vallahi çiçeğim, memleketin enayisi de bitmez, uyanığı da bitmez açıkçası söyleyeyim. Buyurunuz, haberler haberler haberler. Bodrum'da Şeyh'in yatına büyük ilgi. Bodrum, Yunanistan, Kitara Adası'ndan gelen 115 metre uzunluğundaki yat ilgi çekti. Haberi de böyle vermişler. Bodrum'daki Şeyh'in yatına büyük ilgi. Ya büyük ilgi dediğinde uzaktan fakir fakir bakıyorsun işte yani. Hikaye bu. Buyurun. Bu kadar haber başlıkları yetiyor olsun. Kurban olduğum verilmesi gereken şurada ışıklar yanıyor çünkü. Minicik bir molamız var. Moladan sonra yeniden buradayım. Derim ki olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılmayın dedikten sonra bir şey girmesi gerekiyor. Hazırlamadık mı? Tıkla bakayım şuna bir.
0: Arif Güven Showtime.
3: Selam Arif. Sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
4: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum. Seviliyorsun ağabey. Merhaba Arif Güven, şu anda Sümerlerden Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
5: Selam Arif, TEDAŞ çalışanları olarak şu anda Çanakkale'den Yenice'ye doğru gidiyoruz.
6: Selam Arif, ben Mert. Bilecik'ten Eskişehir'e taburcu olan annemi almaya gidiyorum. Ve aynı zamanda seni dinliyorum. Çok keyifli bir yolculuk oluyor benim için. Çalışmaların başarılarının devamını diliyorum.
7: Selam Arif abi. Ben Keşan'dan Nadir. Şu anda Keşan'dan çıktım yola. İkinci durak Malkara. Ayrabol'da verdim mola. Ayrabol.

0: Güven Showtime.
1: Ses kaydını ver bakayım.
2: Abi hoş geldin, iyi yayınlar. Çok çekici Enes ben.
1: Kurban oldum. Asıl sen hoş geldin. Şimdi memlekette ne oluyor da bitiyor? Şöyle bir haber başlıkları da baktık. Şu haberi bir verelim. Ondan sonra çok günün konusu olmasın ama birkaç örnek isteyelim dinleyenlerimizden. Neredeydi? Dur bakayım. Evet canım kardeşim, şu haberle bir başlayalım. Karadağ'da en tembel vatandaş seçilmiş. Çünkü kendisi 117 saat uyumuş. Dedim 117 saat canım kardeşim. Ölmüştür lan o. Bir bakın lan. Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehrinde yakınlarında bulunan Tatlıtat köyünde bu yarışmanın 10.sü düzenlenmiş sevgili dinleyenler. Tembellik yarışmasını kazanan 117 saat yatarak yeni bir rekora imza atmış. Bu yıl 8 katılımcıyla Cuma günü başlayan yarışmada en tembel vatandaş unvanını kazanan yarışmacı 117 saat yatan arkadaşın ismini vermişler. Bu arkadaş olmuş. Hiçbir şey yapmayarak 300 euro değerindeki ödülün sahibi olan bu arkadaş Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmada 117 saat yatarak yeni bir rekor kırmış. Yarışmanın kurallarına göre yatarak yarışmacıların uyumalarına, yiyecek içecek ihtiyacını karşılamalarına, kitap okumalarına, telefonla konuşmalarına müsaade edilirken ayağa kalkmaları kural ihlali sayılmış. 117 saat abi, sadece yataysın yani. La düşünürken bana fenalık geldi, yemin ediyorum. Karadağlıların en tembel olarak nitelendirdikleri bu yarışmada velhasıl 8 saatte bir tuvalete gitmelerine izin veriliyormuş. Yarışmada en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayıtlara daha önce geçmiş ama bu sefer derler ki bu baba bir rekor çünkü 117 saat yatmış abi. Velhasıl tembellik yarışması. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bu tam da tembel değilmiş yani. Üşenmemiş gitmiş yarışmaya başvuruda bulunmuş şimdi. Buradan hani günün konusu olmasın da bir parti böyle bir örnek verelim canım kardeşim. Olabiliyorsa hemen yazınız yollayınız. O kadar tembelim ki. Evet abi, biz de bakalım bizim arkadaşlarımız ne kadar tembeller. Karadağ'da bu arkadaş 117 saat uyuyarak tembelliğini ispat etmiş. Biz abi, biz de örnek verelim. O kadar tembelim ki nokta nokta nokta canım kardeşim. Günün konusu diye algılamayınız. Ama şimdilik böyle bir bakalım mesajlara. Çok merak ettim yani. Evet, 6 çocukla dilencilik yapan kadının üzerinden 18 bin lira para çıkmış. Bakalım nerede? Bursa'da. Bursa'da 6 çocuğuyla çay bahçelerinde dilenen kadının üzerinden 18.205 lirası da var bir de. Vay diyorsun be. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bir kadının Reşat Oyal Kültür Parkı'nda çay bahçeleri ve çevredeki trafik ışıklarında 6 çocuğunu dilendirdiği ihbarında bulunuyor. Bunun üzerine sivil olarak boyuya giden zabıta ekipleri kadını ve çocukları takibe alıyor. Buraları geçelim, 6 çocuk yakalanıyor. Kadının üzerinden yapılan aramada dilencilikten elde ettiği 18.205 lira ele geçiriliyor. Lan ben zabıta olsam hakikaten söylüyorum, böyle bir dilenci yakalasam 18 bin lira üstünden para çıksa vallahi herhalde zabıtalığı bırakırım yani. Arkadaşım, sevgili dostum, son zamanlarda bu dilencilerle ilgili o kadar çok hani haber okuyoruz, o kadar çok üstlerinden para çıktığıyla alakalı bilgi veriyoruz. Vallahi güzel meslek, ben düşünüyorum yani. Ha? Abi kurarsın şey yok, bir şirket sermayesi, bir tane şal var, bir tane çocuk yani. Google'ı arat bakayım yavrum. Nasıl dilenci olunur, enter. Tıkladım. Gerçi bunun 6 tane çocuğu varmış. Demek ki benim dilenci olmam için öncelikle bir 6 çocuk yapmam lazım. Gerek yok abi. Evet, mesajlar gelmeye başladı bile. Teşekkürler gençlik. Dediğimiz gibi Karadağ'da öyle bir yarışma var. Sorduk biz de arkadaşlarımıza. Biz tembel miyiz? Kurban olduğum. Buyur bak. Derya yollamış. O kadar tembelim ki çişim geldiği halde tutup belki geçer diye bekliyorum. Güzel. Halim yollamış. O kadar tembelim ki 5 vakit namazı tek abdestle kılıyorum. Tövbe yarabbi, tövbe. Evet abi, bu mesajlara, o kadar tembelim ki mesajlarına birazdan bir bakalım. Ondan sonra yine memlekette ne oluyor, ne bitiyor, hepsi burada olacak.
3: Arif abi, ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.
4: Arif Güven, İpsala'dan sıtma ekibi takipteyiz, haberin olsun. Arif Güven.
5: Selam Arif abi, Gebze'nin içinde dört deniyorum abi, hiçbir yere gidemiyorum.
6: Selam Arif, şu anda sanayi ve MODEF arasında zikzak çiziyorum.
7: Selam Arif, adamın dibisin, dibi. Adamın... Selam Arif, şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve...

0: 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Buyurunuz. Var vallahi bir dünya. Teşekkürler gençlik. O kadar tembelim ki. Bakalım bakalım bakalım arkadaşlarımız neler yolur işte. Eyvallah kurban olduğum. O kadar tembelim ki telefon elimde olsa bile aramam gereken kişiyi aramıyorum. Çünkü Arif Güven dinliyorum. Ay kurban olurum. Teşekkürler. Buyur. O kadar tembelim ki ders çalışmayı düşünürken bile yorulup çalışmış kadar oldum deyip yatıyorum demiş. Çalışmış kadar oldum ne ya? O kadar tembelim ki tuvalete gitmemek için sıvı bile tüketmiyorum. Zorunda kalmadıkça odadan odaya geçmiyorum. Tabii abartmışsınız. O kadar tembelim ki yürürken... Dur ne bakayım. Botumun bağcığı çözülse botunun içine sıkıştırıp yola kaldığım yerden öyle devam ediyorum. O kadar tembelim ki açlıktan ölüyorum. Annem bir ekmek al yiyelim dedi. Markete gitmedim diyor. O kadar tembelim ki dolabımı toplamak için dağıtmıyorum. Güzel. O kadar tembelim ki sürekli ayaktayım. Her dakikam ne? Her dakikam hareket koşturmaca. Anlamadım kurban olduğum. O kadar tembelim ki otobüste şu anda oturuyorum. Yerinden kalkıp inmeye üşeniyorum demiş ya. Şoför bey rica etsen de Arif Güven diyor. Beni eve kadar...

Bu günün konusu mu abi? Hayır canım kardeşim, günün konusu bu değil. Çünkü Karadağ'da böyle bir tembellik yarışması yapılmış. 117 saat uyuyan bir arkadaşın hikayesinden yola çıktık. Dedik bakalım biz ne kadar hani tembeliz. Bu arada bir mesajı yollayan Yeliz. Bak diyor ki o kadar tembelim ki bıyıklarımı bile aldırmadım. Bu arada adım Yeliz. Ama bıyıklı olan tek Yeliz sen değilsin malumunuz yani. Gündemi sıkı takip edenler mutlaka biliyorlar. Tabii canım. Buyur. O kadar tembelim ki ekmek almamak için makarna yiyorum her gün diye gelen başka bir mesaj var. O kadar tembelim ki bir karar vermem gerektiğinde uzun uzun düşünmek yerine yazı tura atıyorum. Buyur. Özgür yollamış. Abi o kadar tembelim ki soğuk karpuzu kesince kabuğunu kesmeden çekirdeğiyle birlikte haşır huşur yiyorum. Vallahi tembeller var ya. O kadar tembelim ki bu kadar tembel olmasam daha da tembel olurdum. Eyvallah. Buyur. O kadar tembelim ki radyoyu yanıma almaya üşeniyorum. Oy oş. Milletçe tembeliz. Ki ne sağlığımıza dikkat ediyoruz, ne kitap okuyoruz. Kusura bakma abi diyor. Çoğul konuşmak zorundayım. Eyvallah kurban oluyorum.

0: Dedim ki sen dinlemeye yeni başladım. Seni dinlemeye yeni başladım. 638 İbrahim. Gençlik teşekkürler. Günün konusunu daha sonra vereceğiz. Bugün bir tık böyle bir rahatlayacağız. Günün konusu öyle bir konu. Biz bu arada haberlere bakalım bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Şu haberi bir verelim. Çünkü dün bir tık böyle bir işlemiştik bu haberi. Neredeydi yavrum? Bakayım. Programın sonlarına doğru okuduğumuz haberlerden birisiydi. Dur bakayım. O kadar çok sayfa açmışız ki. Buyurunuz Adana'da hani böyle bir güvenlik görevlisi. Bildiği sıcak suyu ısıtıyor ve uyumakta olan köpeğin yanına usul usul sokuluyor. Canım kardeşim ondan sonra da malumunuz köpeğin üzerine, uyuyan köpeğin üzerine kaynar su döküyor. Peki dedik ne oldu bu arkadaş? Dün mesela hani biz haberi okuduktan hemen sonra bu arkadaş böyle bir sorguya alındı. Şimdi adli kontrolle salıverildi. Adana'da köpeğin üstüne kaynar su döken güvenlik görevlisi adli kontrolle salınmış canım kardeşim. Adana'nın Çukurova ilçesindeymiş. Şimdi haberin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Çukurova ilçesinde görevli olduğu sitenin önündeki sokak köpeğinin üzerine kaynar su döken ve gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Evet, şüphelinin ifadesinde iş yerine gidip gelirken köpeklerin zaman zaman kendisine saldırdığını, ya işte bariz yalan, böyle yaparsam bölgeden uzaklaşabileceğini düşündüm, pişmanım ifadesini kullanmış. Biz de arkadaşa demişiz ki tamam o zaman git. Keşke işte bak böyle durumlar, tamam mı, salınmış arkadaş da, keşke böyle durumlar hakikaten söylüyorum siciline işlense. Her iş başvurusunda gerçekten söylüyorum. Hani kim, ben patron olsam mesela görsem abi CV'sinde böyle bir şeyi, o CV her seferinde bu iş başvurusunda bulunan arkadaşların, patronların yüzüne fırlatsa şöyle. Evet abi. Sakin Arif Güven, sakin. Evet doğru söylüyorsunuz. Canım kardeşim, bakacağız memlekette olup bitenler elbette burada bizlerle birlikte olacak. Günün konusu birazdan geliyor. Arif Güven
1: Show. Selam Arif abi. Adıyaman Yılmaz Atacan ekibi olarak takipteyiz.
2: Selam Arif abi. Arabayı çalıştırmadan senin programı açan tek insan ben miyim diye merak ediyorum.
3: Selam Arif Güven.
4: Selam Arif.
3: Trafikteyiz.
4: Nevşehir'den takipteyiz.
3: İyi yayınlar.
5: Merhaba Arif Bey. Biz Nevşehir Belediyesi taşeronçiler olarak seni dinlemeye ve takip etmeye de devam ediyoruz.
6: Arif Güven. Showtime. Showtime. Showtime.

0: Tenant olsun.
1: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi. Sensin Arif abi.
2: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
4: Arif Güven, sana kızıyorum. Sana kızıyorum. Sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan Kazlı alıyorum ben.
5: Adamsın Arif abi.
3: Arif Güven Showtime.
6: Buyurun, şu memlekette ne oluyor diye bitiyor haberler haberler haberler. Bu ne? Abi spor ne oldu canım kardeşim? Vallahi spora bir başlıyorum bir bırakıyorum. Benim sporum da bu olmaya başladı abi. Hakikaten başlıyorum bırakıyorum, başlıyorum bırakıyorum. Baya kilo veriyorum yani. Günün konusu ne? Gelecek gelecek kurban olduklarım. Şimdi şu habere bir bakalım. Canım kardeşim, şimdi gelen mesajlarda gördüğümüz böyle bir şey vardı. Az önce bahsettiğimiz işte canım abicim, çok çok teşekkür ederim. Süpersin Arif'im, eyvallah. Kurban oldum, şaka söylüyorum ya. Yok yok, spora devam ediyoruz gençlik. Şimdi şu işte güvenlik görevlisiyle ilgili, bu hayvanlara yapılan zulümle alakalı bir dinleyicimizin yazmış olduğu bir şey vardı. Bıktım böyle insanlardan diye. Dolayısıyla biz de böyle bir şey yapalım bugün. Hani bu aralar kurban olduklarım, hani vallahi bıktım billahi bıktım dediğiniz ne var? Bir tık böyle bir içimizi boşaltalım, rahatlayalım. Günün konusu bu olsun abi. Bıktım dediğiniz ne var? 0530 071, biliyorsunuz 4355, malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dolayısıyla günün konusu bu olsun abi. Şundan şundan bıktım artık dediğiniz ne var? Günün konusu budur. Olabiliyorsa dediğimiz gibi sadece WhatsApp'tan yollarsanız mutlu oluruz. Çünkü oraya bakabiliyoruz. Günün konusu bu. Bıktım dediğiniz ne varsa yazınız, yollayınız. Şimdi biz mola mı veriyoruz peki? Minicik bir mola veriyoruz. Moladan sonra burada oluyoruz. Günün konusuyla alakalı mesajları kulaklarınıza getirmek üzere. Günün konusu abi, şundan şundan bıktım dediğiniz ne varsa yazın, yollayın.
7: Selam Arif. Edirne Keşan'dan Zeki Örken. İş makinesi operatörüyüm ya. Yeter kardeşim ya, yeter. Allah aşkına yeter ya. Allah aşkına yeter. Karnım ya ağrıdı gülmekten ya. Yeter, Allah aşkına yeter ya.
8: Selam Arif, seni Adıyaman'dan dinliyoruz. Öğrencilerimle birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz.
9: Arif Güven, her zaman annem beni okula getirince seni dinliyoruz. Arif Güven, Showtime.
10: Arif abi, şu anda dingilleri kaldırdık abi. Mersin'e doğru ilerliyoruz, takipteyiz abi.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

0: Galibiniz artık programı ortaladık bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Günün konusu abi şundan şundan bıktım dediğiniz acep ne varsa günün konusu budur, bıktım. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Bir kez daha hatırlatmış olalım, bıktım günün konusudur. 0530 071 43 55 canım kardeşim Arif Güven Show Time WhatsApp numarasıdır. Oradan mesajlarınızı yollarsanız mutlu oluruz. Bakalım bir ağaçla, bir insanla, bir hayvanla ilgili kötü haber aldığımız günlerde bıktım diyor. Evet doğru söylüyorsunuz ya. Güzel. Odaklanarak kitap okumaya ne okuyamamaktan ve dizi ve film seyredememekten bıktım. Kafama başka konular takılıyor. Başka başka yerlere gidiyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakalım gönül rahatlığıyla dışarıya çıkamamaktan bıktım. Gelecek kaygısından, kafamdaki sorulara cevap bulmaktan bıktım. Üniversiteye gelince ne olacak, mezun olunca ne olacak gibi gibi demiş. Eyvallah. O kadarı da olmaz dedikten sonra o kadarının da olmasından bıktım. Güzel. Kendimle alakalı bir konuda konuşurken milattan öncesini de anlatmaktan en ince detayları... ondan bıktım diyor yani. Bu ne, dur bakayım. Bıktım her gün kuru fasulye. Biraz da diyor Ayşe fasulye. Ayşe kadın fasulye. Eyvallah. Bu ne? Gülücük gülücük. Hayat sana güzel diyen zındıklardan bıktım diyelim biz ona. Eyvallah kurban olduğum. Bakalım bu ne? Aa konu bana denk geldi. Akraba düğünlerinden bıktım demiş ya. Malum düğünler dernekler. Hayattan bıktım daha ne olsun? Yok canım o kadar da değil. Bıktım bıktım dediğiniz bakalım ne var? Dünyada sadece sığınma yeri Türkiye kalmış gibi sürekli ülkemize mülteci geliyor olmasından bıktım abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakalım. Sivrisineklerin bulunduğum ortamda sadece beni ısırmasından bıktım. Derde bak. Kadın cinayetlerinden, hayvanlara eziyet edenlerden, insanların birbirlerine karşı tahammülsüzlüğünden bıktım. Yasemin helal olsun güzel. Malumunuz. Öğretmenlikten bıktım Melike. Fiyatların her geçen gün yükselmesinden bıktım. Evet doğru söylüyorsunuz. Geçen ay en düşük koltuk kılıfı fiyatı 200 lirayken bu ay diyor 300 olmuş. Maaşımın yatmasıyla bitmesi arasındaki zamanın 2 gün olmasından bıktım abi. 2 günde temiz mi abicim? Bıktım adalet adalet diye gelen başka bir mesajımız var. Mesaj alınmıştır, teşekkürler. Bakayım. Kendimden bıktım abi. Yok canım o kadar da değil ya. Hayattan bıktım diyenler var sakın ha. Bir orman mühendisi olarak konu hakkında bilgisi olmayanların yanan alanlarla ilgili bana ahkam kesmesinden bıktım. Evet ya doğru söylüyorsunuz valla. Temel ihtiyaç maddelerinin bu kadar pahalı olmasından bıktım. Yaşar yollamış, teşekkürler. Bıktım her ortamda ve her platformda torpil yap. Evet tamam anladık, teşekkürler gençlik. Şu küçücük minicik rahatsız edici seslerden bıktım. Üst katta tadilat var abi. Eyvallah canım kardeşim. Önümü görememekten, anlayışsız insanlardan, baş ağrısından ve galiba sıcaktan bıktım demiş ya. Merhabalar hoş geldin. Hoş bulduk kurban olduğum. Abi hoş geldin. Cahillerden. Kaçtıkça dibime de bir geliyorlar. Bıktım artık demiş. Yoruldum laf anlatmaktan. Anlatma kurban olduğum. Teşekkür. Her felakete iyi bandı verir. Eyvallah kurban olduğum. Anladım. Teşekkürler. Günün konusu malumunuz bıktım dediğiniz ne var? İnsanların bu denli duyarsız olmasından bıktım. Yaşanılan her felaketten kısa bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmalarından bıktım. Ders almıyoruz çünkü malum. Ta ki bir dahaki felakete kadar abi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Depremde de böyle. Çiçeğim günün konusu artık bıktım ya dediğiniz acep ne varsa 0530 071 malum 4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Yazınız yollayınız bakalım arkadaşlarımız bu aralar nelerden bıkmışlar.
1: Yuvamın dört bir köşesinden seni dinliyorum Arif abi. Penceremizden gelen bahar kokusu gibisin.
2: Antakya Sanayi Sitesi'nden takipteyiz.
3: Selam Arif, ben İnegöl'den Eray, Anadolu Cam'ın en hızlı sevkiyatçısı. Seni ilk dinlediğimde nereden denk geldik bu manyağı demiştim kendi kendime.
4: Arif Güven. Arif abi ya bir gün emekli olup gidersen? Ya bir gün...

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Show'da.
2: Bıktım abi, bıktım dediğiniz acep ne var? Günün konusu malumunuz bıktımdır. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Vay, 638 İbrahim, özlenmekten, hasretlikten bıktım. Bir halt bilmeyip biliyormuş gibi davrananlardan bıktım. Evet, doğru. Buyurun, Almanya'dan selamlar Gülten. Bu dünyayı saran pisliklerden, vicdansızlardan bıktım. Güzel. Fotoğraf mı gelmiş bakayım bir. Aa, değerini bilmeyen zındıklar dolu. Ben İsrail'de böyle geziyorum ama zındıklar yok mu? Zındık ne ya? Ay, sana kurban olurum ya. Arabasının arkasındaki fotoğrafı yollamış bize. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ki Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün imzası var. Kurban olurum. Yüzüme baka baka yalan söyleyen. Bir de sonradan görme insanlardan bıktım. Evet abi, bıktık, birçok şeyden bıktık. Bakalım arkadaşlarımız nelerden bıkmış.

0: Her geçen gün bir skandal. Her geçen gün eyvallah. Teşekkürler gençlik. Bazılarını hani evet sonuna kadar haklısınız. Emme gel gör ki okuyamıyorum. Çiçeğim. Kızımla oğlumla gereksiz yere tartışmaktan bıktım abi. Ne oluyor ya gençlik? Sakin. Aile içi şiddet var abi. Sorgulamayan. Sorunun kendisinde değil de kıyasıya. Evet tamam. Sorumsuz insanlardan bıktım. Gündemin aniden değişmesinden bıktım. Evet doğru söylüyorsunuz. Bizim memlekette hakikaten söylüyorum. Gündem çok hızlı değişiyor abi. Hoş geldin. Biraz geç kalmış olabilirim ama buradayım. Günhan yollamış. Teşekkürler. İşsizlikten, evde oturmaktan bıktım. Depresyona girmemek için moralimi hep yüksek tutmaktan da bıktım. Bir işe yaramak istiyorum artık. Mustafa'cığım, sakin, kurban olduğum sakin. Aldığımız her kararı olumsuz bir yorum yapan ve öyle değil de şöyle yapsan daha iyi olur diyen, sen ne anlarsın diyen insanlardan bıktım. Yavrum hiç vazgeçme. Doğrularından hiç vazgeçme. İkide bir elektriklerin gitmesinden bıktım. İki saatten beri 10 kere elektrikler gidip geliyor abi. Eyvallah canım kardeşim. Neresi? Mustafa Kemal Paşa, Bursa. Eyvallah çiçeğim. Elektronik aletler diyor. Bozulacak evde. Çek fişleri çek kurban olayım. Biri bana şeyi söylemişti ya programdayım. Dedi Arif Bey elektrikler yok bir ilgilenir misiniz? Dedim ablacığım ben ne yapayım ya? Buradan şu anda düğmeye basıyorum. Geldi mi elektrikler diye sordum yani. Benim elimde değil ki. Bir de şey diyorlar işte şu mahallede çöpler alınmıyor. Söylesenize abla sen belediyeyi arasana beni niye arıyorsun yani? Genç kızlarımızın büyüdüklerinde flört dönemindeki erkek arkadaşlarına nasıl bir insan olacak diye korkup endişe duymasından bıktım. Yanlış anlaşılır diye sokakta gördüğümüz küçük kız çocuklarını bile gülücük atamıyoruz diyor. Evet doğru söylüyorsun Okan'ım son derece haklısın. Günün konusu bıktım. Kaosla beslenen insanlardan bıktım. Bir köşede de sessiz sedasız yaşamak çok mu zor diyor ya. Doğru doğru abi. Arif çok şeyden bıktım. Buyurun. Hanımdan bıktım demiş ya. Hanımdan bıktım. Kurban olduğum. Ülkemizde kötü haber duymaktan bıktım. Şahanesiniz şahane. Teşekkürler gençlik. Yani böyle düşünüyorsanız eyvallah kurban olduğum. Çevreye zarar veren halen geri dönüşleri ayrı olmuyor muydu? Evet yani yerlere çöp atanlardan bıktım. Güzel. Kedisinin fotoğrafını yollamış. Bu kediden bıktım diyor. Evin içinde sürekli tur atıp duruyor. Ya bırak atsın yani güzel işte. Hiçbir fotoğrafımda düzgün çıkmıyorum. Bıktım abi. Derde bak yemin ediyorum ya. Sınavlardan bıktım abi. Destur be oğlum. Kış gelmeden kışın hazırlıklarını yapmaktan bıktım. Çok yorucu. Evet ya söyledik. Memleketin yarısı şu anda abi salça yapıyor yani. Evet öyle abi. Yarısı da şişe domatesi yapıyor. Böyle. Günün konusu bu. Kurban olduğum bıktım dediğiniz acep ne var? Buyur bak. Hanımın baş ağrısından bıktım. Hadi canım ya. Çiçeğim kurban olduğum. Bıktım günün konusu diyoruz. Şimdilik bir mola mı peki? Mola veriyoruz. Moladan sonra buradayız.
1: Arif Güven seni çok seviyoruz ve severek dinliyoruz. Çorum'da sevgilerle.
2: Ben var ya Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
3: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak şimdi?
4: Arif Güven, Showtime.
5: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
6: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
7: Saygı mağazaları.
8: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
9: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
10: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Arif Güven Show'da.
1: Vallahi hakikaten söylüyorum ya, bilmiyorum doğum ama bak fırçaya değmişiz ya. Sonra baktım şimdi. Zındık nedir ya, demiştim ya, zındık. Tanrı'ya ve ahirete inanmayan, dinsiz, imansız, tanrısız demekmiş. Ama Kemal Sunal filmlerinde çok varmış bak.
2: Arif vallahi teessüf ederim kurban. Sen zındığı soruyorsun, zındık nedir yav diye.
1: Evet.
2: Sen zındığın ne olduğunu bilmiyor musun gerçekten?
1: Vallahi bilmiyordum.
2: Kurban hiç mi rahmetli Kemal Sunal'ın filminde seyretmedin?
1: Yazıklar olsun.
2: Onun filmleriyle büyüdük biz. Zındığın ne olduğunu eğer ki hala soruyorsan vay halimize. Ortalık zındık dolu, zındık.
1: Evet, aynen böyle demekmiş. Vallahi yani hiç dikkat etmemişim ya, kurban olurum işte. Her gün bir şeyler öğreniyoruz abi. İnsanoğlu böyle abi. Son nefese kadar herkes bir şeyler öğreniyor. Ben ölümden korkmam diyen insan bile belki son nefesini verirken ölümden korktuğunun farkına varıyor. Yani giderek bir şey öğreniyor. Zındık, Tanrı'ya ve ahirete inanmayan, dinsiz, imansız, tanrısız demekmiş. Teşekkürler, kurban oldum. Bak sayende öğrenmiş olduk. Şimdi bıktım abi, bıktım dediğimiz acep neler var. Şöyle bir bakalım, son parti mi bakıyoruz? Son parti bu kadar yeterli olmuş olsun artık. Bakayım. Şundan bıktım dediğiniz Niva diye sorduk. Bakayım bu ne? Tey. Sabahları alarm çalar çalmaz kedim Simba'nın banyoya benden önce girmesinden bıktım. Bu mudur ya? Kedisinin fotoğrafını da yollamış. Ne kadar da güzel gözüküyor. İstanbul trafiğinden bıktım usta. Eyvallah canım kardeşim.

Çocuk tecavüzlerini korumak için bir kereden bir şey olmaz diyenlerden bıktım. Evet, bunu biliyoruz zaten. Malumunuz. Evde durmaktan bıktım abi. Çık yavrum, çık dışarıya, çık bir hava al. Bakayım. Bazıları siyasi olduğu için elbette okuyamıyorum. 200 insanlardan bıktım. Aleyna yollamış. Teşekkürler. Şu kendisini bir halt sanıp aynaya bakmadan laf söyleyenlerden bıktım. Kadriye yollamış. Fayda etmez iyi niyetler. Bu şehirde ihanetler adam olmuyor. Bu yiğitler canım abim. Eyvallah, bu şey değil miydi ya? Şarkı sözü değil miydi? Kurban olayım. İnsanlara laf anlatamamaktan bıktım. Buyur. Fikirlerimi söylemek istiyorum ama mahkemeye verilir miyim diye korkup susuyorum. Bıktım usta. Eyvallah canım kardeşim. Her gün toplantıdan toplantıya koşmaktan bıktım. İki yüzlü dandiklerden. Dandik ne kadar güzel bir laftır ya. Dandiklerden. Ben bir dandiyi severim de gevşek. Gevşek lafını da çok severim. Tabii canım. Menfaatçi çakallardan, gösteriş pırdalısı dümencilerden bıktım abi. Bilal, eyvallah kardeşim. İnsanların görmezden gelmeklerinden bıktım. Güzel. Toparlıyorum artık gençlik. Başka mesaj yollamayınız, bu kadar yeterli. Fake hesaplardan bıktım abi. Ülkemdeki kavga ve sinir haberlerinden bıktım abi. Sevelim sevilelim demiş. Evet ya. Bütün dünya buna inansa, inansa. İnsanlar el ele tutuşsa. Ne kadar enteresan ya. İnsanlar el ele tutuşsun da düşünsene abicim. Karşıda Mahmut abiyle Abdullah abi el ele tutuşmuş geliyorlar ya. Aynı şeyleri yapmaktan bıktım abi. Eyvallah kardeşim. Edebi anlatan

0: Bazılarını dediğim gibi çiçeğim okuyamıyorum. Malumunuz hem isim vermişsiniz hem siyasi böyle mesaj. Es geçiyorum onları, bilginiz olsun. Esnaflarımızın çoğu kepenk indirirken, evet bunu biliyoruz malumunuz. Teşekkürler gençlik, yani matematikten bıktım abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Bu kadar yeterli olmuş olsun ki zaten mola vermemiz gerekiyormuş. Gözden kaçan mesajlar varsa da çok çok özür diliyoruz. Ses kaydımız var, dur bakayım. Şanssızlıktan bıktım abi. Nevzat'ım, direkt veriyorum yayını abi.
1: Selam Arif abi. Heh. Ben Belçika'dan Nevzat abi. Yoldaydım, o yüzden dolayı günün konusuna mesaj atamadım. Şimdi bu ceza işleriyle ilgili bir hakim arkadaşımız vardı Belçika'dan, onu aradım. Adana'daki bu güvenlik görevlisinin köpeğe yapmış olduğu ahlaksızlığı bahsettim.
0: Evet.
1: Ve kendisinin bana vermiş olduğu cevap ise, öyle bir durum bizim burada Belçika'da olmuş olsa direkt zaten görevli olduğundan bir ceza alıyor. Aynı zamanda insanlık kimliği olan kimliğini elinden alıyor ve insan içerisinde yaşamama cezası alıyor. Yani anlayacağın, uzun yıllar cezaevinde tek başına kalabileceği bir oda hücresine mahkum oluyor.
0: Ya.
1: Buradaki ceza işlemi böyle işliyor.
0: Canım kardeşim.
1: Sevgi ve saygılarımla 139 Nevzat kardeşim.
0: Allah razı olsun, kurban oldum. Evet, bu maalesef bahsettiğimiz işte Adana'daki güvenlik görevlisi köpeğin üstüne sıcak su dökme durumu. Bununla ilgili bu olay Belçika'da olsaydı ne olurdu sorusunun cevabını bize Nevzat özetledi. Ki geride bıraktığımız günlerde zaten konuşmuştuk. Belçika'da işte hayvanlara eziyetle ilgili, zulümle ilgili, kötü davranmayla ilgili çok ağır cezaların olduğuna dair bir haber vardı. Ki o konuda da bizi bilgilendirmişti zaten. Nevzat'ım, kurban olduğum, çok çok teşekkür ederim canım kardeşim. Şimdi evet, tamam veriyoruz abicim. Acilen bir mola vermemiz gerekiyormuş. Ne oldu? Ekipten birinin çişi geldi herhalde. Tövbe yapayım. Hadi abi, acil abi, acil abi. Ne oldu oğlum? Sıkıştınız mı? Ne yaptınız? Anladım ki yani. Peki mola verelim o zaman. Ya da vermeyeyim, ben böyle boş boş oturmak istiyorum. Ha bak, ne yapacaksın şimdi? He? Peki. Mola veriyoruz. Moladan sonra buradayız. Ayrılmayın.
2: Arif Güven. Hanımı her gün dinlemiyorum. Bak kıymetini bil ha.
3: Samsun'dan sevgiler, saygılar. Hanımdan çok seni dinliyoruz valla. Hanımdan da güzel dinliyoruz ha. Bunu da söyleyelim.
4: Arif Güven Show.
5: Abi Erzincan'dan Ergin ben. Seni kesintisiz dinliyoruz. Sen olmasan günümüz nasıl geçerdi bilmiyorum. İyi ki varsın abi.
6: Selam Arif. Süpersin. Ben Karpuz'dan Ferdi. Tarlada goblet çekiyorum. Seni dinliyorum. Süpersin, süper.
4: Arif Güven Showtime.

0: Güven Showtime.
1: Yes kurbanım. Jobs buradayız. Şimdi memlekete ne oluyor? Ne bitiyor? Haberler. Bakalım bu nedir abicim? Ayı saldırısından yaralı kurtuldu. Elimi ayının ağzına sokup dilini tuttum dedi. Baba ne cesarettir bu ya. Geçen gün yine böyle bir ayı saldırısı haberi vardı. Aman dikkat. Giresun'un Alçura ilçesinde film gibi bir olay yaşanmış. Mantar toplamaya giden Şerif Tokman'a ayı saldırdı. Ayıyla 40 dakika boyunca boğuşan. Yavrum 40 dakika diyor ya. Ya bir futbol maçının ilk yarısı neredeyse yani. Tokmak elini hayvanın ağzına sokup dilini çekince kurtuldu. Allah Allah. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır bir şekilde yaralanan Şerif Tokmak geçmiş olsun. Başından geçenleri şöyle anlattı. Bu ne bakayım bir. Cevizlikaya mevkiine geldiğinde saat 10 gibiydi. Birden karşıma ayı çıktı. Hareket etmeden ben de ayıya bir süre olduğumuz yerden bekledik diyor. Geri çekilmeye başlamıştım ki ayının yanına 3 tane yavrusu gelince o ana kadar saldırmayan ayı üzerime doğru gelerek bana saldırdı. Yüzümü ve karnımı koruyarak yaklaşık 35-40 dakika mücadele ettim. Baba 35-40 dakika ya. Oğlum bu Leonardo DiCaprio'nun filmi işte ya. Fakat sırtıma ve kollarıma sürekli pençe atınca birden ben de ayıya... Ayıda bulunduğumuz yerde dengemi kaybederek yamaç bir yerde... Vallahi film işte bu. Evet. Leonardo DiCaprio da böyle. Malum ödül almıştı o filmle birlikte. O da böyle geri geliyordu. Yamaçtan aşağı düştü. Dengemi kaybederek yamaç bir yerden 25-30 metre uçuruma doğru sürüklendik diyor. Ayı tekrar saldırmaya kalkışınca o esnada can havliyle elimi ayının ağzına sokup dilini tuttum. Hakikaten bunu yaptıysan helal olsun ya. Geçelim kurban olduğum geçelim. Memlekete ne oluyor ne bitiyor bakalım. Bu kızcağız yine mi çıktı ya? Şu Tuğçe Kazaz malumunuz biliyorsunuz. Tuğçe Hanım hem ideatten hem de ekonomiden ana bilim... Her şeyden anlıyor bu kız ya. Tuğçe Kazaz bu sefer uluslararası ilişkilere el atmış. Demiş ki doları yasaklayalım. Yavrum hakikaten söylüyorum ya. 3 gündür bak şimdi açıklamaya da bak. Tuğçe Kazaz tweet'te böyle bir şey yazmış. 3 gündür kendime sus Tuğçe konuşma diyorum. Kısacası içimi yedi. 3 gündür kendisine sus Tuğçe konuşma diyormuş. Bak demek ki arada doğru şeyler de yapabiliyor bu kız yani. Tövbe yarabbim ya. Bu nedir? Haberler. Üniversite kuracağız diyerek dolandırıcılık yaptılar. Antalya'da üniversite kuracağız deyip 75 kişiyi 11 milyon 73 bin lira dolandırıp kaçan 25 şüpheli yakalandı. Abi ya ne diyeyim artık ya, ben sıkılıyorum bu haberlerden vallahi söylüyorum. Al metrobüs yan kesicilerine suç işte. İstanbul metrobüse binen yolcuların çanta cüzdan telefonlarını çalan 3 hırsız polisin dikkati sayesinde yakalandı, helal olsun. Polis yakalıyor abi, polisin yakalamasında bir sıkıntı yok. Polisimiz güzel çalışıyor, yakalıyor. Ama ne oluyor, ışık hızıyla serbest kalıyorlar abi. Al bak. Filipin uyruklu bir kadının cüzdanını çaldıkları sırada yakalanan 3 kadının metrobüste yaşanan 7 ayrı hırsızlık olayından da şüpheli oldukları tespit edildi. Bu nedir? Aslanlar kükredi, mahalleli ayağa kalktı. Ankara'da. Ankara Gölbaşı ilçesinde 1,5 ay önce mahalle arasına açılan hayvanat bahçesindeki ikisi yetişkin 12 aslan ve 2 kaplan kükremeye başlayınca mahalleli isyan etti. Ya mahalle arasında hayvanat bahçesi mi olur Allah aşkına ya? Nasıl izin vermişler abi? Zaten karşıyız şu hayvanat bahçelerini. Kapatıyorlar hayvanları küçücük yere. Araziyi restoran işleteceğini söyleyerek kiraladıkları öne sürülen arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs işletme hakkında suç duyurusunda bulundu. Herhalde canım ya mahalle arasında... Hayvanat bahçesinin bitişinde oturan Niyazi Gürel 1996 yılından bu yana aynı evde oturduğunu söyleyerek 1,5 aydır huzurumuz tamamen kaçtı. Sabaha kadar aslanların kükremesinden korkuyoruz demiş. Haklı adam. Bir gün bir aslan kaçsa kim yakalayacak? Koku ve sivrisineklerden rahatsız oluyoruz. İki evin arasında hayvanat bahçesi olur mu? Ya keşke benim evimin arasında olsa vallahi billahi. Eve girmem yemin ediyorum ya. Ha? Hani benimki çok, hani çok fanatik bir şekilde sevdiğim için böyle bir şey istiyorum da. İki evin arasında hayvanat bahçesi olur mu? Ankara'nın göbeğinde villaların arasında 1,5 dönümlük hayvanat bahçesi mi olur? Şehrin göbeğinde böyle bir şey olamaz. Canımızdan bezdik. Aslan idrarını yapıyor, kokuyor. Biz burada perişan olduk demiş ya. Herkesin bir derdi var. Çiçeğim ne diyeyim yani. Şimdi Şimdi öyle mi? Peki artık birazdan böyle bir F5 yapacağız. Canım kardeşim, malumunuz yazıyor, yazıyor haberleri gelecek. Olursa finalde güzel bir haberle hep birlikte dağılacağız.
2: Süper şarkılar, hey! Müthiş espriler, oh! Harikasın Arif Güven.
3: Arif abi.
4: Selam Arif.
5: Günaydın Arif.
6: Selam Arif.
7: Selam Arif.
8: Arif Güven, selamlar.
9: Arif abi, ben Yusuf.
10: Selam Arif. 7/24 seninleyiz.
11: 7/24 seninleyiz.
10: Bozlağından takipteyiz.
0: Arif Güven, Showtime, Showtime.
12: Selam Arif Güven, ben Hayriye İkizler. Seni her zaman, her yerde...

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.

0: Ahmet Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: Arif Güven Showtime
1: yazıyor, yazıyor.
0: Son haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle, kurban olduklarım yazıyor, yazıyor. Şöyle bir F5 yaptık. Bu nedir canım ciğerim? Bakalım. Tavuk döneri altınla kapladı. Ne gerek var abi? Yani hakikaten söylüyorum ya. Böyle zamanlarda ben niye diye sormak istiyorum bu arkadaşlara yani. Adana'da bir dönerci tavuk döneri yenilebilir 24 ayar altın kaplayarak servis etti. Allah Allah. 20 yıldır dönercilik yapan Mehmet İkram Taş özel istek üzerine döneri yenilebilir 24 ayar altınla kaplamış. Vay diyorsun be. Yavrum tavuk tavuk olalı böyle değer görmedi yemin ediyorum ya. Da işte yani koca soru işareti bu. Tamam da hani kapladın da tamam evet ama neden yani? Sebebi neymiş, varmış mı abi? Daha öncesinde 2 metre uzunluğuna kadar piton döner yaptıklarını ve buna marka tescili aldıklarını ifade eden, geçelim abi, buram buram reklam oluyor. Geç geç bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Buyur bak, büyü bozma bahanesiyle öğretmenle evlendi, ablasıyla sevgili oldu. Oo, ilişkiye bak. Geniş aile, nasıl bir şey bu ya? Adana'da bir kişi büyü bozma bahanesiyle doktor kocasından ayrılan öğretmeniyle evlendi. Kafa gitti benim ya. Ablasıyla birlikte yaşamaya başladı. Olayı öğrenen anne dolandırıcıdan şikayetçi olurken psikolojik sorunları bulunan kız kardeşler ise ruh sağlığı hastanesine tedavi altına alındı. Aa, dur bakalım ya. Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre şöyle bir durum varmış. Öğretmen M.D.İ. 39 yaşında bir doktor ile evlendi. İyi, güzel. Ancak genç öğretmen bir süre sonra yaşadığı sorunlardan dolayı psikolojisi bozulunca eşinden ayrıldı. Tamam. Bu arada öğretmen M.D.İ. kendisi gibi psikolojik rahatsızlığı bulunan ablası 43 yaşında A.Ö. ile hastanelere giderek tedavi olmak istedi. Tamam. Ancak sağlıklarına kavuşamayan kız kardeşlere komşularından birisi sizde büyü var. Benim tanıdığım bir kişi var. Büyü bozuyor dedi. Kız kardeşler komşularının tavsiyesi üzerine büyü bozduğunu iddia eden Hamdullah İ 55 yaşında onunla buluştular. Hamdullah İ kadınlarla görüştüğünde kendilerini iyileştirebileceğini ancak büyü olduğunu, büyünün bozulması için de M.D.İ ile, yani öğretmen olanla, doktorla evlenip ayrılanla evlenmesi gerektiğini söyledi. Oğlum film yapsan, vallahi bak vizyona soksan diyecekler ki ne saçma film olmuş bu yani. Sende büyü var. Nasıl halledeceğiz? Benimle evlenmen lazım. Böyle bir şey olur mu ya? Genç öğretmen de, dur bakayım.

0: ile de evlenmesi gerektiğini, büyünün ancak böyle bozulacağını söyledi. Bunun üzerine A.Ö de resmi nikah olmadan Hamdullah İ ile birlikte olmaya başladı. Oğlum ne saçma bir habermiş ya. Buna rağmen ruhsal sorunlarından kurtulamayan kız kardeşler durumu anneleri Y.Ö'ye anlattı. Anne ise polisi arayarak... Ha, hikayede bir tane bir akıllı çıktı yemin ediyorum ya. Anne ise polisi arayarak iki kızını bir kişinin büyü bozma bahanesiyle kandırıp faydalandığını, paralarını da yediğini ileriye sürdü. Polis bunun üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda Hamdullah İ gözaltına alındı. Emniyete getirilen Hamdullah İ asıl kendisinin mağdur olduğunu... Kimseye zorla bir şey yapmadığını, kimsenin de parasını yemediğini söyledi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hamdullah İ çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan psikolojik sorunları bulunan kız kardeşler ruh sağlığı hastanesinde tedavi altına alındı. Abi şaka ya, yemin ediyorum ya. Ya tamam abi, ben hiç bu konuyla ilgili hiç konuşmayayım, yemin ediyorum ya. Bu nedir bakalım? Bugün dedim ya program başındayken bolca Adana haberi gördük abi. Matiklerin hepsi kumar matik çıktı. Adana'da polis ekiplerinin kent genelindeki kahvehanelere yaptığı operasyonda sakız matik ve şarj matik müzik kutusu adı altında kumar oynatılan 42 cihaza el konulmuş. Vay be. Adam neyi bulmuş abi? İşte bak, bu girişimci ruh abi. Çünkü 23 yaşında abi. Ay yarabbim ya. Buyurunuz, intihar girişimini gülerek izlediler. Adana'da 13 bin lira borcu olduğu ileri sürülen intihar girişiminde bulunan toplu taşıma sürücüsünü görüntülemek için vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Her intihar girişiminde ortaya çıkan, kimi zaman selfie çeken, kimi zaman da sosyal medyadan intihar girişimini canlı yayın yapan meraklı vatandaşlar yerini iyi aldı. Canlı yayında intihar keyfi. Adana'da yaşanan bu olayda ise bir vatan... Ne? Ha, bir işte, nerede kaldık? Bir binanın üstüne çıkan vatandaşların başka bir insanın acısını izlerken video kaydetmesi ve bu sırada gülmeleri dikkat çekti. Adana polisi ise meraklı vatandaşları engellemeye çalıştı. Ya arkadaş, hakikaten söylüyorum ya. Yani toplumumuzun ortak değeri malumunuz kavga izleme. Hangi sınıftan olursan ol, ne eğitimi alırsan al, araban varsa araba durdurulur, iş varsa iş bırakılır, oturulur, izlenir. Abi nasıl bir tuhaf bir davranıştır bu ya? Şimdi bu intihara çıkan arkadaşın belli ki psikolojisi bozuk. Peki bu arkadaşı gülerek izleyen arkadaşların sence psikolojisi düzgün mü? Bence onların da bozuk abi. Oy oy. Canım kardeşim, bir F5 yapacağız. Varsa dediğimiz gibi helal olsun be. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle final veda.
1: Uçsuz bucaksız dertler hep beni mi bulur? Hep Arif, sen de olmazsan halim ne olur?
2: Selam Arif abi, dükkanda seni dinliyoruz.
3: Selam Arif. Konya Beyşehir ilçesi Doğan Bey mahallesinden takipteyiz.
4: Arif Güven, Allah seni bir ömür boyu güldürsün. Sen bizi böyle her gün güldürüyorsun ya. Her gün güldürüyorsun ya. İnşallah bir ömürde seni güldürür Allah. İnşallah bir ömürde seni
5: güldürür Allah. Arif Güven, Showtime.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
2: Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
3: Arif Güven Showtime.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
3: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Showtime.
5: Kurban olduklarım malumunuz, artık bugün de yüzdük, yüzdük. Tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Öncelikle keyifliydi, güzeldi. İnşallah bir parça da olsa sizin de yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Amaç buydu. Final biliyorsunuz böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bak bugün var böyle bir haber. Gören önce şaşırıp sonra takdir ediyor. Nedir hikaye? Allah razı olsun diyorlarmış. Adana'da inşaat ustası Şemsettin Özel, 71 yaşında kurban olduğum abimiz, kentin ortasından geçen devlet su işlerine ait sulama kanalının bir bölümündeki yamaçta bulunan otları ve taşları temizleyerek bostana dönüştürmüş. Şemsettin Özel aynı zamanda orada yetiştirdiği ürünleri de vatandaşlara ücretsiz dağıtıyormuş. Şemsettin Özel kazma ve küreklerle uzun süre alın teri dökerek tarım alanına dönüştürdüğü araziye bir yıl içerisinde patlıcan dikmiş, biber, domates, salatalık, bamya, turp, şeftali. Bostanı sulamak için kanaldaki sudan faydalandığını söyleyen Şemsettin Özel, gücüm ancak bu alana yetti, bu hale getirebildim diyor. Görenler ilgi gösteriyor, eline sağlık. Ne güzel neşelendirdin burayı diyorlar. Topladığım ürünlere gelince de onu diyor gelinlere, torunlara dağıtıyorum. Çevreden geçenlere dağıtıyorum. Onlar da Allah razı olsun diyorlar. Bu iş bana itman oluyor. Sulaması zor. Bir defa düştüm, akıntıya kapıldım. Yüzme biliyordum biraz, kendimi kurtardım demiş abim ya. Vay kurban olurum ya. Derler ya işte hani bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Abimiz öyle yapmış işte. Canım kardeşim, mesaj yollayan, yolcu eden bütün herkese çok çok teşekkür ederiz. Almanya'dan Gülten Hanım, o kadar güzel, o kadar keyifli bir fotoğraf ki ya. Abur cuburla katkı yiyecekleri hariç önüme taş koysalar yerim, hayvanları da çok seviyorum deyip. Onu benim için bir okşayın, bir sevin kurban olduğumu. Çok tatlı bir köpeğiyle birlikte fotoğrafını yollamış. Ben artık gidiyorum gençlik. Malumunuz hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, bir tarafında tabii ki de güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık tabelanın güle güle kısmını görüyorsunuz. Yani çiçeğimi hiç uzatmayalım. Dinleyicilerin bildikleri ben zaten banttanmış gibi oluyor. Ben gidiyorum abi. Velhasıl yeniden buluşuncaya kadar da kurban olduklarım her şeyin kalbiniz kadar keyifli olmasını diliyorum. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.
6: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Long side of the road.
4: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
7: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: İstanbul sen benden misin? Hmm, İstanbul sen benden misin?
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Fethi, imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir, telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Hadise ile yaptık. Ara Beni isimli şarkısını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Blok 3 burada. Kayıp Kalp radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Çenento dolsun.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Tarzıyla son dönemde fark yaratan özel isimlerden biri Emre Fel'den dinledik. Bir Güldün isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen ardından ritmimizi bozmuyor ve Gülizayla ile devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Gelsin öpsün kalbimi radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı hit şarkısını dinledik. Mela Bedel'den İki Tas Çorba isimli çalışma radyonuzda sizlerleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise Can Koç'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Üzerinden zaman geçse de dinlemekten bıkmadığımız, keyif veren hit şarkılardan bir tanesi Gökyüzünü Tutamam radyonuzda.

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dı konuğumuz. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla beraber güne keyif katan seslerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmadan İrem Derici'ye kulak verelim şimdi ise. Yaz Gülü isimli çalışmasını seslendiriyor sizler için.

0: Al, reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Edis'le birlikte biraz yakın geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin şüphesiz en sevilen şarkılarından biriydi. Martılar isimli çalışmasıyla beraber enerjimizi de biraz olsun yukarı çıkardığını söyleyebiliriz. Ardındansa Mabel Matiz burada Ahu isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Bal reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin sevilen ismi Göksel'di konuğumuz. Hiç Yok isimli şarkısıyla beraber günü renklendiren isimlerden biri olmayı başardı sanatçı. Hemen ardındansa Sefo ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Yine Seni Severdim, radyonuzda sizlerle şimdi.

Pop müziğin sevilen ismi yalın kulaklarınızdaydı. Yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkısı Akşamüstü'yle dinledik sanatçıyı. Hemen ardındansa Gökhan Tepe ile devam edelim şimdi. Ondan da dinleyeceğimiz bir diğer çalışma Derde Aşık Olmuşuz.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

bana geri gel. Yaşar'la birlikte geçmişe yolculuk yaptık ve çok sevilen hit şarkılarından birini dinlediniz. Divane isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen ardından yeniden günümüze dönüyor ve Gülşen'e kulak veriyoruz şimdi. İtaat yok, radyonuzda sizlerle.

Pop müziğin önemli bestecilerinden biri Ersoy Üner radyonuzdaydı. İki Aşık isimli çıktığı döneme damgasını vuran hit şarkısıyla bir kez daha konuk ettik kendisini. Hemen ardındansa Hande Ünsal'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Halim.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Tarzıyla daima dikkat çeken isimlerden biri oldu. Mert Demir'den bahsediyorum. Cehennemin Dibi isimli şarkısıyla bu kez radyonuzda konuğumuz olan isimdi. Ardındansa pop müziğin kraliçesi Hande Yener'le devam ediyoruz müziğe. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Hop Hop.

Yangın Yeri. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl ortaklığından Anlarsın isimli çalışmalarını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Mimarisi İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler, güzel bir hafta başlangıcı, sıcak bir pazartesi diyelim. Bu pazartesi gününde de Ağustos'un son haftasında hayatın ritmini yakalamaya başlayalım bu güzel pazartesi günü boyunca, 2 saat boyunca. Ben Rayner, mikrofon başındayım, yanı başınızdaki radyoda. Yine çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle bugünü de daha çekilebilir hale getireceğiz. Hayatın ritmi başlıyor, pazartesiniz keyifli olsun diye radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Gündemden uzak ama haberdar olmak istiyorsanız bugün neler bahsedeceğimizi şöyle bir bakalım isterseniz. Mesela romantik bir ilişki bittikten sonra, bir aşkı sonlandırdıktan sonra yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi az çok biliyoruz ama peki ya kankanızla ayrılırsanız arkadaşlık ilişkileri bittikten sonra neler hissettiğimizden bahsedeceğiz. 35 derece ve üzeri sıcaklığın zararlarından bahsedeceğiz. Yatak odasında yaptığımız hatalardan, dekorasyon hatalarından bahsedeceğiz. Çok fazla televizyon izlemenin zararlarından, buzdolabı kokusunu nasıl gidereceğimizden, 2027'nin tatil günlerinden bahsedeceğiz. Yine bugün dop dolu bir iki saat var önümüzde. Tabii çoktan başladı. Hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor. Siz de radyonuzun sesini açık tutun. Ben Rania buradayım. Keyifli haftalar, mutlu pazartesi hepinize.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: kanser.
1: Yaz bitmeden, Ağustos bitmeden yapacağını yapacak sıcaklıklar en yüksek seviyelerde, hatta yaz aylarının en yüksek seviyelerinde olacak demişti meteoroloji. Bu haftada öyle devam edecek gibi gözüküyor. İşte bu yüzden 35 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda sıcaklığın, sıcak havanın sadece bedenimizi değil beynimizi de yorduğunu araştırıp bulmuş uzmanlar. Hatta diyorlar ki bu hafta karar verirken dikkatli olun, kararlarınızı bile olumsuz etkileyebilir sıcak hava. Sıcak havada bazı ani kararlar, bazı ciddi mevzularda karar vermemek gerekiyor. Doğru kararlar veremezsiniz bu sıcakta diyorlar. Bu yüzden bu hafta vereceğiniz kararları mümkünse erteleyin. Şu sıcaklar biraz daha dur olsun, sonra kararlarımızı netleştirelim.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: 2026'nın Ağustos'unu da bu hafta bitirdik mi tamamlayacağız. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay sonra 2027 gelecek. Daha yaz bitmemişken bir sonraki yaz için plan yapan var mı aranızda? Eğer varsa 2027 yazında, daha doğrusu 2027 yılında diyeyim size, sadece iş yerinden 5 gün izin alarak 35 gün tatil yapabileceğinizi hesaplamışlar. Artık yıl gelmeden bir sonraki yılın tatillerini hesaplamaya başladık. Neyse bakalım, daha var vaktimiz ama gelecek yıl minimum izin kullanarak nasıl uzun tatil yapacağınızı araştırmaya başlayanlar 2027 resmi tatil takvimine bakarak sadece 5 gün izin alarak yıl boyunca toplamda 35 gün tatil yapabileceğinizi söylüyorlar. Tabii üst üste değil. Şimdi Ramazan Bayramı ile birlikte 9 güne çıkartabilirsiniz tatili. Kurban Bayramı'nda eğer 2 gün yıllık izin alırsanız onu da yine 9 güne yükseltebilirsiniz. Toplam 3,5 gün bayramlarda izin alarak 18 gün tatil yapabilme ihtimaliniz var. İş yeri izin verirse tabii. 1 Ocak yılbaşı Cuma'ya geliyor. Cuma, Cumartesi, Pazar zaten tatil olacak. 23 Nisan Cuma'ya denk geldiği için yine Cuma, Cumartesi, Pazar. 30 Ağustos Pazartesi'ye denk geldiği için Cumartesi, Pazar, Pazartesi yine 3 gün tatil yapacağız. Resmi tatillere birer gün birer gün böyle kendiniz tatil aldığınızda uzatabileceksiniz. Tatil planlarını şimdiden yapanlara hatırlatmış olayım. Biliyorsunuz bir araştırma gelecek tatil planları yaptığımızda daha mutlu olduğumuzu söylemişti. O halde bu yılki tatiller bittiyse bir sonraki yılın tatillerini hesaplamaya daha yaz bitmeden başlayabiliriz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen, rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: toprak.
1: Bazen bazı pratik bilgileri çok basit olmasına rağmen kaçırıyoruz, biliyor musunuz? Mesela benim yeni duyduğum bir şey var. Bazen buzdolabını açtığında böyle kötü bir koku gelebiliyor buzdolabının içinden. Bunu önlemenin yolu aslında sandığımız kadar zor değilmiş. Evdeki doğal malzemelerle buzdolabındaki bu kötü kokudan kurtulabilirsiniz diyorlar. Mutlaka bildiğinizi zannediyorsunuz ama hadi gelin bir daha bakalım, belki de bilmediklerimiz vardır içinde. Buzdolabında unuttuğumuz yemekler, dökülen yiyecekler, bazen paketlense bile dışarıya sızdıran kokular yüzünden buzdolabı içinde karışık ve hoş olmayan kokular ortaya çıkartabiliyor. Eğer buzdolabının içine küçük bir kaseye kabartma tozu koyarsanız, arka kısma yerleştirirseniz o kokuları emecek diyorlar. Böyle ayda bir yenileseniz yeter o küçük kaseyi. Kahve telvesi, onu biliyorum, onu ayakkabılığa da koyuyoruz mutlaka. Kahve telvesi gerçekten bütün kokuları alıyor. Buzdolabına da yine koyabilirsiniz diyorlar. Buzdolabını daha ferah kokutmak için limondan da faydalı.

0: kokuları emecek ve buzdolabındaki o kötü koku ortadan kalkacak diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz de bildiğiniz, hatırladığınız pratik bilgileri bana ulaştırın. Biz de birlikte paylaşalım.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri ya da dijital dünyada dizi izlediğimizden beri çok fazla televizyon izlemiyoruz değil mi? Peki çok fazla televizyon izlersek ne olur? Eskiden izliyorduk. Oldu mu bir şeyler? Hadi bakalım. Bu yapılan araştırmayı kanıtlayabiliyor muyuz acaba? Yapılan yeni bir araştırma uzun süre televizyon izleyenlerin yıllar sonra dil ve düşünme gibi işlevlerde beynin o bölgesinin daha küçüldüğünü ortaya çıkartmışlar. Yani şöyle söyleyeyim, eğer çok televizyon izlerseniz herhangi bir şeyi öğrenmek istediğinizde ya da karar verme istediğinizde, düşündüğünüzde beynin o bölgesini çalıştıramıyorsunuz. Çok eski zamanlarda çok televizyon izleyenler şimdi karar verme yeteneği acaba köreldi mi? Zannetmiyorum. Siz yine çok televizyon izlemeyin ama yapılan yeni araştırma düşünme gücümüzü kaybettiğimizi söylüyor çok televizyon izleyince. Bence fazla Reels kaydırınca düşünme gücümüzü kaybediyoruz. Bence çok fazla sosyal medyada boş boş dolanınca düşünme gücümüzü kaybediyoruz. Bence yapay zekaya sorunca kaybediyoruz. Yani televizyon biraz masum kalıyor bunların yanında.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yeni bir gün başladı. Peki dün gece uyuyabildiniz mi? Genelde hafta sonu olduğu için bazen pazartesi uyanmakta zorlanabiliyoruz. Pazartesi güne başlarken zorlananlar. Belki de hafta sonundan kaynaklanmıyordur. Belki de yatak odasında yaptığınız dekorasyon hataları yüzünden uyuyamıyorsunuzdur. Olur ya, bazen ufak tefek gibi gözükse de bu dekorasyon hataları yatak odasında huzurlu bir sığınak olmaktan çıkartıyor odayı diyorlar uzmanlar. Dekorasyon konusunda bize tavsiye veren araştırmalar, yatağın yerinin doğru olması gerektiğini söylüyorlar. En önemlisi, yatağı doğru yere konumlandıracaksınız. Kısa perdeler kullanmayacaksınız. Her ne kadar kısa perdeler daha kolay gibi gözükse de kullanımı, uzun perdelerin bir bütün halinde odayla bir arada olduğunu, kısa perdelerin odayı daha küçük gösterebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden uzun perdeler kullanın, tavandan yere kadar. Işık kaynakları önemli. Sadece camdan gelen ışık kaynağını değil, farklı bölümlerde de ışık kaynakları yaratmayı ihmal etmeyin. Bir de odayı çerçevelerle doldurmayın diyorlar. Mobilyalarla doldurmayın. Fazla eşya, fazla aksesuar odayı boğucu hale getirebilir. Daha sade, daha işlevsel olsun yatak odanız. Özellikle böyle duvarlara yapılan vurgulu duvar kağıtlarının mekanın akışını bozduğunu, daha küçük ve daha parçalı gösterdiğini söylüyorlar. Ne yapıyoruz? Tek bir renk kullanıyoruz mümkünse. Aydınlatmayı doğru seçiyoruz ve doğru alandan gelmesini sağlıyoruz ışığın. Yatağı doğru yere konumlandırıyoruz ve odayı tabii ki havalandırıyoruz. Tabii ki çok da fazla eşya kullanmıyoruz. Yatak odası deyince aklımıza sadelik gelsin ki rahat uyuyup sabah kolay uyanabilelim.
1: Radyo Ses.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

hayattan çok mu fazla şey beklemeye başladık? Beklenti yükseldikçe mutluluk seviyesi düşüyor çünkü. Eğer hayattan fazla bir beklentiniz varsa mutluluk seviyenizin gitgide düşeceğini söylüyorlar. Bu yüzden beklentiyi düşürmek, bu yüzden anın tadını çıkartmak en önemlisi. O halde bu pazartesiden itibaren gelişi güzel yaşayalım biraz daha hayatı. Mesela pazartesinin tadını çıkartalım. Karşımızdaki insanlardan hatta hayattan çok da fazla bir şey beklemeyelim. Bazen beklentiyi yüksek tutmanın da yaşadığımız anın kıymetini kaybetmemize sebep olduğunu söylüyorlar. Pazartesi güzellikler getirsin evet ama getirdiği güzellikleri sonra fark etmeyelim, içindeyken yaşayalım. Güzel bir pazartesi, yeni bir hafta başladı, tadını çıkartmak için siz de geç kalmayın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 6162 340 2272.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: 2026 yılının Gülşen İtin'den de bahsedelim. 2026'da da çalışmalarına devam ediyor. Söz ve müziğinde Gülşen imzası taşıyan, düzenlemesi, prodüktörlüğü, dahi müzisyen Ozan Çolakoğlu tarafından üstlenilen yepyeni bir şarkıyla çıktı 2026 yazında. Gülşen yine karşımıza. İtaat Yok 2026 yazında. Sıkça dinlenenler arasında hatırlatmış olalım. Türk popunun star ismi Edis, modern tarzın başarılı temsilcisi Rain Man, Ozan Çolakoğlu da vokallerde Gülşen'e eşlik ediyor. İtaat Yok. Peki Demet Akalın'la devam edelim. O da 2026 yazında yine yeni bir şarkı çıkarttı. Bir Şey Mi Dedin 2026 yazının şarkısıydı. Biz Hala Yerinde Dur diyoruz. Hayatın Ritminde Sefo ile birlikte Demet Akalın bu güzel pazartesiyi renklendirsin. Siz de müziğin sesini biraz daha açın.
1: Radyo Ses. Radyo.

Şimdi bir aşk ilişkisi gibi, özel hayatınızda yaşadığınız bir ilişki gibi arkadaşlık ilişkileri de zamanla sona erebiliyorlar. Eğer çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranız bozulduysa ya da arkadaşınızla bir daha bir araya gelmemek üzere ayrıldıysanız, arkadaşlık bittikten sonra da hayatımızda ve zihnimizde bazı değişiklikler oluyor. Misal, yakın bir arkadaşımızı kaybetmek beynimiz tarafından da farklı algılanıyormuş. Yapılan araştırmalar, zihnin kendisini tehdit altında hissettiğini, yakın bir arkadaşı kaybettikten ya da bir arkadaşlık bittikten sonra stres hormonlarının salgılandığını, vücudun alarm verdiğini söylüyorlar. Tıpkı bir aşk ilişkisi gibi, çok sevdiğiniz arkadaşınızı kaybettiğinizde, arkadaşlık ilişkisi bittiğinde de hormonlar dengesini kaybediyor, hafıza ve duygular birbirine karışıyor. Klinik psikologlar, yakın arkadaşlığın sona ermesinin romantik ilişkinin bitişinden daha fazla etkilediğini söylüyorlar. Yas duygusunu tetikleyebildiğini söylüyorlar. Yalnızlık hissi, reddedilme duygusu, korkuya dayalı tepkiler verebilirsiniz diyorlar. İşte bu yüzden bir uzmana danışabilirsiniz eğer böyle bir durum yaşadıysanız ya da kendinizi suçlamaktan kaçınıp yasınızı tutmaya izin verdiğinizde, yani üzülmeye izin verdiğinizde, yeni arkadaşlıklar için bilinçli hedefler belirlediğinizde, kendinizce bir destek sistemi oluşturduğunuzda vücudunuza daha kolay atlatabileceğinizi söylüyorlar. Daha kolay atlatamadığınız zamanlarda bir uzmana danışmayı unutmayın. Çünkü bir romantik ilişki gibi arkadaşlık ilişkisi bitince de zihnimiz tepki veriyor. Unutmayın. Hatta belki de daha fazla. Radyo Ses.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Yaz başında en çok dinlediğim şarkıydı Sığamıyorum. Genelde bir önceki yazlıklara sığamayınca aklıma gelen şarkıdır. Bengü'nün Sığamıyorum şarkısı her yaz başında dinlenir. Bilir bilenler, bu şarkıyı dinleyenler vardır aranızda, mutlaka bir kez daha söyledik. Peki yaz sonunda ne durumdasınız? Hala sığamıyor musunuz o yazlıklara? Peki geride kalırken Bengü, şaka bir yana. Çok sevdiğimiz Bengü şarkılarından bir tanesiydi. Zeynep Bastık'la devam edeceğiz. Zeynep Bastık son zamanlarda biliyorsunuz evlilik haberleriyle konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta bekarlığa veda partisi yaptı ama ben biraz daha müzikal açıdan bahsetmek istiyorum kendisinden. Teoman'ın hafızalara kazınan eserleri Teoman Şarkıları projesiyle yeni yorumlarıyla buluşmaya devam ederken Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan, Teoman'ın çok sevilen iki yabancı şarkısını seslendirdi ve geçtiğimiz cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yayına düştü, haberiniz olsun. Teoman'ın çok sevilen şarkısı iki yabancı Şebnem Ferah'la birlikte seslendirmişti. Bu kez Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan yorumuyla paylaşıldı, geçtiğimiz hafta sonundan itibaren dinlenebiliyor. Peki biz neyle dinleyelim Zeynep Bastık? Bundan böyleydi. Radyolarınızda, hayatın ritminde.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

pazartesi stresin en yoğun olduğu gün diyorlar ama biz gayet keyifli, gayet mutlu bir iki saat geçirdiğimizi düşünüyorum. Kulağınız hayatın ritminde olursa pazartesidir. Hatta hafta içi her gün daha keyifli olacaksınız. Unutmayın, günün keyifli haberleriyle, günün en sevilen şarkılarıyla, hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rayna yanı başınızdaki radyodayım. Ben Rayna mikrofon başındayım. Yarın da görüşeceğiz. Bugünlük biz ayrılan iki saati tamamladık. Bugünlük hoşça kalın. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Radyo

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçer

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
5: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız.

0: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.